0: Senatör olur, gübernaya, senatörlük sembolanma. Ekrem Özgür'ün istimali, saygıları gidip öldü. Ben Hüseyin, bir mahçere gibi var ya. Ben tatlı bir yer var. Bunda inme bir gülüksün. Kesebinde bir zorlar. Bir de bir nebi de var yine darat. Ama ne bir de bir canım gibi daha. Bunu çok fazla kımaltandı. Beni bıçakan, selamet söyle. Salam sehat, yardımın sonrasını tutarım bunu kita bir iftar gula. Halo?
1: Iya, itu saja Bapak Juan. Salam.
0: Ya, ya.